0: Evet sevgili dostlarımız, hoş geldiniz Neşle Pazar'a. Neşle Pazar sizlerle birlikteyiz. Sevgili şu an 2 saat süre ara müzikle devam ederken TikTok'ta da devamımızı ettirdik. Evet, şu an canlı yayına başladık. Neşle Pazar bomba gibi parçalanan. Nereye kadar? Türkiye saatiyle 20'ye kadar, Avrupa saatiyle 19'a kadar neredeyiz? Buradayız, bir yere kaybolmuyorsunuz. Evet, TikTok arkadaşlarımıza selamlar derken, hepsine hayırlı pazarlar derken hazırlar ve tatlı dersek mi? Hayırlı mı desek? Hayırlı pazarlar derken. Hadi bakın. Evet, neşemize neşe katmak için programımızı başlattık. Neşeli Pazar nereye kadar biliyorsunuz. Bir de sonra haberlerden sonra verdik. Ve neşemize haberlerden sonra devam ettireceğiz. Derken kafamız bazen böyle 4 saat yayın yaptık. Yani 2 saatte böyle devam ederken. Evet, sizlerden gelen isteklerinizi bekliyoruz sevgili dostlarımız. Bugün pazar. Eylül mü, Ekim mi bilmiyorum. Vallahi Ekim mi olacak, olması lazım. Derken şöyle bir bakıyoruz. Ama telefonumuz da bazen sapıtıyor yani. Telefon da kendi kendine konuşmaya çalıştı yani gerçeği. Evet, şöyle bir bakalım. Merkez Öner'de üzerinden bir parça dinleyelim o zaman. Yeşilcam'ın hareketli parçalardan bir tanesi. Sevemedim kara gözlüm diyor. Gerçekten kimse kimseyi sevemedim demesin. Sevdiğini de hemen bırakmasın, hemen yakalasın. Tamam. Evet, gelsin bakayım.
1: Neşeli saatler.

0: Bağış, Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken Türk Açıray'ın Sinan Yeşilcam'la filmlerden güzel bir parçalarından bir tanesi. Sevemedim kara gözlüm diyerek Zepe neymiş? Berkiz Öner'den mi? Yok. Vallahi ben de bilmiyorum artık. Hemen bilgisayar atlayıverdi şu an Berkiz Öner'e. Gözlerim sende diyor. Vallahi gözlerim bende olmasın. Sakın bende olmasın diyoruz. Hemen şöyle bir yan tarafa Orhan babamızın şarkılarından bir tanesini çalalım o zaman sevgili dostlarımız. Ezre canlı yayındayız. Teşekkürler. Ziya Yıldırım katılmış. Teşekkürler derken selamlar göndermiş. Evet o arkadaşlar da şu an sıradaki parçamızı armağan edelim o zaman. Orhan babamızın en sevdiğin albümlerden bir tane Anşem diyerek güzel bir parçası var. Bu da özel olarak bütün anşelere gelsin derken Neşeli Pazar'dan da anşelere selam diyoruz. Gönderelim bakayım. Orhan babamızdan geliyor Anşem.
2: İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin

0: kör şeytan resmini yırtan desede, ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı, seni unutmaya ermiyor Ayşe.
1: Neşeli saatler.
2: Evet sevgili dostlarımız, Orhan babamızdan dinledik. Anşem anşem derken, güzel parçalarla devam ederken Neşeli Pazar devam ediyor. Evet bakalım TikTok'ta Anun, teşekkürler kutuya katıldığı için bizlere. İbo 78, evet İbo 78'e de teşekkürler. Evet sıradaki parçayı da kendine armağan edelim bu katılan arkadaşlarımıza. Evet sıradaki parçamız Mazdez Ersoy diyor, kalbimi kıra kıra diyor, gerçekten kalpleri kırmaya yetmez. Kimsenin kalbini kırmayın sevgili ustamız. Fani dünyadayız, fani dünyada olduğum için kimsenin kalbini kırmayın. Bu dünya fani dünya sevgili ustamız. Efendim Mazdez Ersoy'dan dinliyoruz, kalbimi kıra kıra diyor, gerçekten böyle kırmasın diyoruz. Hadi bakayım.
3: Sözünü tutacağım, adını anlayacağım.
1: Neşeli saatler.
3: Geçse de gençlik çağı.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet sevgili dostlarımız, Neşeli Saatler devam ederken biraz evvel arkadaşlarımıza Mazhar Ersoy'dan dedik, kalbimizi kıra kıra derken gerçekten herkesin birbirini kalplerini kırmayın diyoruz. Biliyorsunuz biraz evvel anlattığım gibi fani dünya böyle fani olduğu için, yani bilmiyorum, hayat böyle, hayat sürüyor, hayat devam ediyor. Her gün bir dakika sahneler birbirini tutmuyor. Ne yapalım? Şöyle bir Ali Bakbayram'dan dinleyelim mi sevgili dostlarımız? Remix bir parçalardan, evet remix parçalardan. Yapay zekalar böyle hızlandı yani, gerçekten bu eski parçaları devam ettiriyor. Yaşadım mı, yaşamadım mı, ölümden beter mi diyor. Bilmiyorum ama. Dinleyelim ama, şarkımızı dinleyelim. Evet, istek hatlarımızı belirtelim. Evet, istek hatlarımız 0653 20 50 46. Evet, Hollanda dışından arayan, yurt dışından arayan dinleyeceğimiz de 0031 653 20 50 46'ya gönderebilirler WhatsApp'ımıza. WhatsApp'tan da sizlere veya da TikTok'tan yazabilirsiniz isteklerinizi. Evet, isteklerinizi yazarken de biz de buradan hemen hazırlayıp isteklerinizi yerine ulaştıralım o zaman. Gelsin bakayım, Ali Bakbayram geliyor.

0: Neşeli Saatler
1: devam ederken sevgili dostlarımız, El Bakbaro'nun remix parçalardan bir tanesi, remix olarak ayarladı, tam 7 dakika böyle süresine hareketli parçalardan birlikteyiz. Evet, bir de evvel arkadaşımız yazmıştı, geceler yarim oldu diyerek. O parçasını kendine arma edelim o zaman. Sıradaki parçamız Emel Taşçıoğlu'dan gelecek. Gecelerim yarim oldu diyor. Gerçekten böyle hayatta mı? Yalnız mı? Anası babası sağ mı yok mu bilemiyoruz ama ömür geçiyor, ömür böyle, yalnızlık böyle. Ne yapalım? Gelsin bakayım. Gecelerim yarim oldu diyor.

0: Neşeli Saatler.
1: Ah ah. Ne dertliydik evet sevgili ustamız. Gerçekten böyle dert olmazdı olur mu yani? Arkadaşımıza çok teşekkür ederken belki onun da bir kırık kalbi vardır. Kırık kalbi olmazsa bu parçayı istemezdi. Yani ben de böyle dertliyim ama olabilir. Hayat geçiyor, hayat sürüyor, hayat ömürle gidiyor yani. Ne yapalım? Bunun yerine arkasına güzel bir hareketli parça gelelim mi? Gelelim o zaman. Ulan sevdiğim diyor. Böyle bir Karadeniz türküsü geliyor. Bugün bütün Karadenizlere gelsin o zaman bu parça. Hadi bakayım gelsin.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken. Evet, bazen böyle kulaklıklarda sesler geliyor gidiyor Ömer. Evet, şöyle bir dinleyelim mikrofona. Evet, ne demiş? Ulan Sevda demiş. Gerçekten böyle Karadeniz Türklerden bir tanesiydi. Evet, şükürler arkadaşlarımıza. BK Almanya'dan katılıyormuş. Teşekkürler, teşekkürler kendine. Teşekkürler ederken. Evet, daha bakayım şu an dinleyiciler var mı? Evet, şu an dinleyenler var. Evet, sıradaki parçamıza geçmeden önce yine bir istek hattımızı belirtelim. Bak şöyle bir bakın WhatsApp'ımıza. Evet, şöyle ben. Merhaba Murat abi demiş. Ben Deniz Mehmet. Şu an seni Denah'tan dinliyorum. Evet, Denah'tan dinliyormuş. Evet, Hollanda'nın başkenti Denah'tan dinliyormuş. Evet, oradan da sizlere kucak dolu selamlar derken sıradaki parçayı bana armağan eder misin demiş. Evet, Mehmet arkadaşımıza çok teşekkürler derken hemen gönderelim. Bence ben şu Mehmet deyince Konya'nın Mehmet olabilir mi? Olabilir mi? Olabilir mi? Olmaz mı? O zaman sıradaki parçamızı Cengiz Kutluoğlu'dan gelsin. Yalancı Bahar diyor. Gelsin bakayım.

0: neşeli saatler.
1: Evet, Mehmet arkadaşımıza teşekkür ederken yalancı baharım derken güzel bir parçaydı. Vallahi öyle bir parçalar var ya, olmaz mı yani hayat? Evet, şöyle bakıyoruz TikTok arkadaşlarımıza. Kullipalar, teşekkürler, teşekkürler. Evet, bizi izleyenler var arkadaşlar. Şu an güzel bir parçayla, evet. Birinci saatimizin ilk 9 dakikası kalmış. Evet, ikinci saatimize de geçmek üzereyiz neredeyse. Evet, programımız bugün 4 saat yaptık. 4 saatte şöyle 3. saati de neredeyse doldurmak üzereyiz. Evet, 4. saate geçeceğiz.

0: Yine Karadeniz türkülerden bir tanesi sevgili dostlarımız. Bütün Karadenizlere gelsin yine bu parçayı. Evet, ismini vermeyen dinleyicimize hediye olsun. Gelsin bakayım.
1: Ula sevdum, sen gitsin gidelim.
0: Aynı
1: deniz
0: parça.
1: Deniz bile küstü ama unutma.

Evet, biraz vakti canlı yayında telefonuna gelince, evet, Fatih Korkmaz arkadaşımıza teşekkürler, teşekkürler katıldığı için. Evet, programımız devam ederken, şöyle bir Sibel Canlı'nın şarkılarından bir tanesini çalalım o zaman. Evet, şu an Fatih Korkmaz, evet, Türkiye'den katılan arkadaşımız Fatih Korkmaz'a teşekkürler derken, hemen sıradaki parçamız Delikanlı diyor. Sibel Can'dan geliyoruz güzel bir parçayla. Bu parçayı kendine armağan edelim o zaman. Evet, az kaldı haberlere, haberlerden sonra tekrar ikinci saatten birlikte olacağız. Sizlerle birlikte.

0: Saatler.
1: Evet, Nuriyem Nuriyem derken, güzel parçaların devam ederken, sevgili dostlarımız, programımız devam ederken konuğumuzla buraya geldi. Onu biraz evvel şöyle 5 dakika mı 3 dakika mı dersek ara verip ekranlara uzaklaştık. Onu almaya geldik aşağı. Evet, söyle bir bakıyor o da kendini hazırlarken. Bize ne arıyoruz derken bir güzel bir hareket parçaydı. Şu an bir bakıyorum TikTok'ta arkadaşlarımıza selamlar derken, yayınımız ikinci saati de devam ederken yaklaşık 4 saat TikTok'ta yayınımızı devam ettiriyoruz. Derken şöyle bir bakalım, bir parça daha çalalım mı? Hangi parçalardan bir tanesi? Şöyle bir haydi geldi şimdi. Vallahi biraz evvel çalmıştım bunu ama gelsin bakalım, çalaklarımız var.

0: Neşeli saatler.
1: Haydi şimdi gel şimdi remixlerden bir tanesiydi ve Emrah'ın parçalarından bir tanesiydi. Evet dostlarımız, şu anda TikTok'taki arkadaşımızı şöyle bir ekranı döndürelim. Bakayım karşınızda kim geliyor? Evet, evet, şöyle mikrofonu da şöyle kaldıralım. Evet arkadaşı tanıyorsunuz bence.
2: Selamlar kardeşler. Herkese selam.
1: Evet, mikrofonu arkadaşlarımıza atıyorum şöyle.
2: Evet Murat'ım.
1: Hoş geldiniz Sadık'cığım.
2: Hoş bulduk Murat'ım, sağ ol, teşekkürler.
1: Nasıl geçti dünkü eğlencen?
2: Dünkü eğlence çok güzel geçti, çok
1: güzel
2: şükür.
1: Geçti.
2: Aynen.
1: Vallahi.
2: Evet. Uzun zaman gelmedik, yine buradayız.
1: Evet, aynen böyle.
2: Ama bazı sebeplerden dolayı inşallah diyorum ya, bazen böyle aksilikler çıkıyor. Önce bir 12-13 sene birlikteydik. Aşağı yukarı bir 15 senemiz geçti o şekilde aşağı yukarı.
1: Aynen.
2: Ondan sonra bir ara verdik. Ara verdikten sonra yine geldim gittim. Şimdi tekrardan inşallah yine tekrar başlayacağız.
1: Tamam.
2: Anlaştık.
1: Başlayalım mı?
2: Söz veriyorum.
1: Tamam o zaman.
2: Tamam, söz verdik.
1: Yani arkadaşlar, Sadık Aksın bazen böyle yerlerde beni yalnız bıraktığı için şimdi söz aldım ondan. Hemen bu böyle TikTok'la beraber ikimiz beraber yayını devam edeceğiz.
2: Aynen öyle.
1: Aynen. Evet, sıradaki parçayı senden isteyelim o zaman.
2: O zaman Serdar Ortaç'tan gelsin diyoruz. Aynen. Heyecan.
1: Heyecan.
2: Aynen.
1: Vallahi ben heyecanlı olmayayım ama gerçekten söylüyorum.
2: Şimdi heyecan yaratırız, sıkıntı yok.
1: Öyle mi?
2: Sen gönder.
1: Al ben, gönderim abi.

Evet sevgili dostlarımız, güzel bir parçalarla devam edilirken Elif Kurtkaya mı diyor? Evet, Elif Kurtkaya'dan çok teşekkürler kendilerine de, çok beğeniler gönderdikken ve evet, saat karşımızda hazırlarken şu an hemen kendine Karadeniz türküsü gönderiyorum. Hangi Karadeniz türküsü? Kemence. Evet, kemenceyi çalalım. Hadi yerinizde durmayı bekleyin. Hemen müzik gele gelmez oynamaya devam ediyoruz. Evet, özel olarak bu Elif Kurtkaya'ya armağan edelim o zaman.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saat'a devam ederken Elif Kurtkaya'ya çok teşekkürler. Bol bol bu beğeni gönderdiği için kendilerine bu parçayı armağan ettik. Evet, şöyle bir bakıyoruz. Artık arkadaşımız da bir ufak bir parça ayarlamıştır. Şöyle mikrofonu kendine göndereyim.
2: Evet Murat'ım, şimdi sırada ne var bakalım?
1: Ne var?
2: Mustafa Çeçeli Varsa Aşk diyor.
1: Evet, kimlere gönderiyorsun?
2: Bu parçayı da bütün dinleyicilerimize gelsin diyoruz.
1: Evet, TikTok arkadaşlarımızla buradan kucak dolu selamlar.
2: Aynen, buradan sevgi selamlar. Murat'ı takip edelim.
1: Aynen.
2: Beğenler gönderelim.
1: Tabii. Sen de gönderiyorsun o zaman beğeni.
2: Ben de gönderiyorum, görüyorsun zaten evet. Her zaman.
1: Biraz birinci saatte mi ikinci saatte seni gördüm TikTok'ta.
2: Aynen.
1: Vallahi gerçekten beğeni göndermişsin güzelce.
2: Aynen.
1: Evet, bu parçayı kimlere armağan ediyorsan bakayım, gelsin bakayım.
2: Bütün dinleyenlere gelsin diyoruz.
1: Öyle mi?
2: Öyleyse gönder gelsin.
1: Tamam, gönder o zaman.
0: Neşeli Saatler. Neşeli Saatler.

0: varsa aşk.
1: Neşeli saatler.
2: Evet, varsa eşk dedi. Güzel bir parçaydı. Kimdi, hangi parçaydı? Sülvi Teren mi?
3: Şöhret Medov ve Mustafa Çiçeli'den geldi bu parça.
2: Evet, Mustafa Çiçeli'den mi? Evet, beğenilerimiz gelmeye başladı. Elif Kurtay'dan çok beğeni geliyor. Evet, sıradaki parçaya da gelen, ikinci parçaya da gelen Armel Elin. Evet, Tarkan'dan geliyor. Tarkan'ın güzel bir son albümlerden bir tanesini. İsmini söylemeye gerek yok. Hemen gönderiyorum bu parçayı.

0: Yeni saatler.
1: Evet, Nişini Saat'te derken bu parçada özel olarak Elif Kutay'ı armağan ederken kendileri şu an bol bol bize beğenilere gönderirken Sadık arkadaşım bir istek vardı senden. Hangi parçaydı?
2: Orhan Gencebay'dan.
1: Evet.
2: Aytaş Doğan birlikte söylüyor bunu.
1: Evet.
2: Aytaş Doğan kanunda Orhan Gencebay bir parçayı çok güzel söylüyor gerçekten.
1: Evet.
2: Akşam Güneşi, o parçayı dinleyeceğiz. Bütün dinleyicilerimize armağan olsun bu da.
1: Aynen, aynen. İstekleri gönderen istekleri ve TikTok'taki arkadaşlarımıza buradan kucak dolu selamlar derken hemen şöyle bir Akşam Güneşi dinleyelim o zaman Orhan Baba'dan.
2: Gelsin diyoruz.
1: Gelsin bakayım.
0: Neşeli saatler.

0: Neşeli saatler.
1: Evet, akşam güneşindeyken Orhan Baba'nın şöyle bir kanuni sazıyla gerçekten böyle bir güzel bir damar parçalanan bir tanesiydi sevgili dostlarımız. Ve bu isteği de Sadık arkadaşımız arkadaşına armağan etti. Ve bakıyoruz şu an güzel bir istek var. Mert arkadaşımız demiş, şöyle bir güzel bir damar parçası çalarsan olursa Murat abi demiş, ben de şu an güzel bir damar parçası Çal Ustam Damardan Olsun diyerek bir albüm var. O parçayla Mert arkadaşımıza armağan edelim o zaman. Evet, TikTok'taki arkadaşlarımıza da buradan kucak dolu selamlar derken, Çal Aşağı Akşam Damardan Olsun derken bir parçayı hemen gönderelim o zaman.

0: Neşeli Saatler.
1: Neşeli Saatler. Evet, saatlik için Neşeli Saatler derken bir damı güzel bir parçaydı. Vur damardan olsun ustam diyerek bu parçaydı. Evet, arkadaşımızdan güzel bir damar parçası süper diye yazmış. Gerçekten yerine çok teşekkürler derken. Evet Sadık arkadaşım, sırada kim var?
2: Burada sırada kim var bakalım. Yalan yerinde dur diyor. Kararsızım Ebru Yaşar, Demet Akalın ve Sefa söyleyecek.
1: Evet.
2: Bunu da gönderin, böyle hareketli olsun biraz.
1: Tamam.
2: Damardan olsun. İstek oldu mu? İstekleri yerine getiririz. Olmadığı saatlerde de diğer parçalardan böyle mix yapar göndeririz.
1: Aynen. Demin bir de Mert arkadaşımız isteydi bu. Bu
2: akşamımıza burada selamlarımızı gönderelim.
1: Aynen. Evet. Gönder bakayım bir parçamızı.
2: Öylesi gönderelim. Gelsin.
0: Neşeli Saatler.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Demet Atlam ve Demet Atlam derken gece gerçekten parçalardan bir tanesini Sadık arkadaşımızın isteğiydi. Evet, arkadaşlarına armağan etmiş de. Evet, bir WhatsApp'ta Emel Hanım aramış bizi. Merhaba Murat abi demiş. Sıradaki güzel bir parça çalarsan benim için bütün sevdiklerime ve bütün arkadaşlarıma gelsin demiş. Bendeniz Emel. Evet, merhaba Emel arkadaşımın. Sıradaki parçayı senin için bir tane parça gönderiyorum. Kız seni alacağım diyor. Gerçekten böyle Karadeniz türkülerden bir tanesi mi? Hemen gelsin bakayım. Gelsin Emel arkadaşımıza.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken güzel bir parçaydı. Babam anlama göndereceğim, dönücü alacağım dedik, güzel bir parçaydı. Emel Hanım'ın teşekkür isteğini gönlüne gönderdikken, bütün evet TikTok arkadaşlarımıza selamlar derken beyinlerinizi bekliyoruz. Evet, beyinlerinizi beklerken son 6 dakikamız kaldı Neşeli Pazarı'nın ikinci saatine. Evet, son parçamızı da Sadık arkadaşımızdan istiyoruz. Evet Sadık arkadaşım.
2: Murat'ım, şimdi sırada güzel bir parça var.
1: Evet.
2: Kapanışı da bir Müslüm Gürses'le yapalım diyoruz.
1: Yapalım.
2: Zülüf yakışmış yüze diyor. Çok güzel bir parça, eski bir parça.
1: Evet.
2: Hemen hemen bu saatimizde bu şekilde doldururuz gibime geliyor.
1: Aynen, kaç dakikaymış? Tam tamına 4 dakikaymış.
2: Aynen, saatimiz yetişiyor.
1: Tamam, gönder
2: tamam,
1: bakayım.
2: Gönderelim, fazla zaman kaybetmeyelim diyelim.
1: Hadi bakalım, gönder bakayım o zaman.